tepesindeyiz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabii her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi isterim.

Hepimiz bal gibi biliyoruz ki aslında para o kadar da önemli bir şey değildir. Yine de sıralamada kıl payı farklı da olsa nefes almaktan sonra gelir. Dile kolay, vicdana zor, kulağa da hoş.

sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilirdi. Yetti batır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.